0: Benim masum kronisi avucuna değerli.
1: Crack football.com with the T, the capital. Mene Obana.